0: Şincan Radyo Televizyon Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televizyon Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televizyon Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı berüüsünü gönül burunuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televizyon Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Soğuk daireler arasında bayğuç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürüğünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Tuqarmandar, jogorda salamatka baylanıştu janglıktar türmegü büzdü. Sanaripti tameki taştuğu teknikasın klinikada koldoğunu görsetmesi jariyalandı degen medisinalık janglık toktuğunuzdarı.

Şinjan Radio Televizya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Uzun mönöt kanaylanısı jakşı bolbosa tömendeki döyü açık belgiler görülöt. Birinci, but koldorumuzda uyuşu oru. Eğer uzun oltırganda butçe butmancıları kuyuşu boruyut. Jol jürgünde joonsan şirakçe kuyruğu oruyut. Esalgandan kiyin oru joğulot. But kol temperaturası denenin başka bölüktörünün temperaturasından tömen bolot. Ekinci, kan basımı tömen bolu. Üçüncü, jaravozu aygısı akırın bolup terige pigment oltırışat. 4.

Turmuş adatı dağı kanaylanuğa taasir görsötöt. Kandın kıymıldatkıç küçü normal. Şıdır jürsö kan tavırlar soğuk olot. Turmuş arkasında tömendökü bir kança tüyüngü baykas kılığı gerek. Birinci, tamaktı tepeten deştürü. Karaştık, jaşıl jalbıraktı jaşıl çajana mömülördü gövrek jeş. Hayvanattın içki müçölörü jana semiz et az jeş. Maylu, mayda pişirilgan azıktıtardı jegenge çek koyuğu gerek. Kuğurma kuğurgan hayvanat mayın az iştetü. Ar günü maydı 25'te 30 gramga çeyin tizgündü. Tuz kavuldum ölçörü ar günü 5 gramdan aşıp ketpestigi gerek. Ekinci, tameki taştı araka çek koyu. Tameki de kança min türdü ziyandu zat bar olup kan tamreş gibi etin jarakattandıratçına arteriye bot kosumal katuşunu geltirip çıkarat. Daim arak içkende kan basımı joğurlap, jürek ırgağı tezdeşip mege kan tüşü opır talan arttırat. Üçüncü, uykuğa kepildi kılı. Adam tattı uktağın vakitte tarayu basımı tömendöp tınık alı uterengdeşip, negizgi metabolizm salıştırması tömendöp mege kan ağım ölçör azayıp, çoğmenin energiya jiyusuna jardan berip, çoğme çel zatının jöndömün şaykeştirip este garmonu küçöytüp, kişinin oy jügürtüsün tezdetet. Orto jaş jana kartaygandar, saat 21 jarımdan 23 köçeyin uktu. Jaş kızmatçılar mümkündüktün barınca saat 22 jarımdan 23 jarımga çeyin kerebetke çıgısı. Saat 0'dan aşıp ketpestige gerek. 4. Manaydı turuktuu ulaştıruu. Kubanıştuu ümittuu ruhani yabaldı saktaganda kan öndürü jönde mansayın artıp, öngü kızarıp, zeyen güç orgup durat. Ar günü 5 minut teren kıyal sürüce, sırtka çıgıp oyno siyaktular, ruhani yabaldı turuktuu ulaşturuğa paydalı. 5. Mönöttü kan tekşertü. Normal soğu varalına jetkenderden arjılı bir jolu kan basımı, kandagı may, kan kantın tekşertüsü demelgelenet. Jaat oru tarıhı barlar. Üç jogoru kişiler tobunun üyünde güzötü ölçü aspaptarın daim dayardap koyusu. Kandagı mayda ar altayda bir jolu tekşertüsü. Diyabet orusun okastarı kan kantın ar günü güzötü ölçöp baykas kılığısı. Aç kursak kezdeki kan kantıcına tamaktan giyinke, 2 saattaki kan kantın arkını ölçöşü. Jogoru kan basımlı okastar az degen dar günü, erteng menen geçinde bir jolu kan basımın ölçöşü gerek.

Ağustosqa çeyin ısık bolup, tündükten 3 bal jel jürät. Aksuda gün açık bolup barıtınan ala bulutlanat, abanın temperaturası 27'den 41 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, çıgış tündükten 3 bal jel jürät. Artışta gün ala bulutlanat, abanın temperaturası 26'dan 40 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, tündükten 3 bal jel jürät. Kaşkarda gün açık bolot, abanın temperaturası 24'ten 42 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, çıgıştan 3 bal jel jürät. Xotende gün açık bolot, abanın temperaturası 26'dan 41 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, tüştükten 3 bal jel jürät. Jogorda barayna malımat uktuñuzdar. Bugünkü jañlıktar berüübüz öz ayaldamasına jetti. Ukkanıñızdarga rahmat. Bol jolku berüübüzdöki makalalardı otorgondor Abdimejit Musa, Roza Kızaybek, Ömürbek Toktobek. Dektorlori Mamet Töre Mamet Tursun, Gülnar Abdırasul. Bakılıwçu Roza Kızaybek. Redaktorlori Kaşkarbay Turdalı, Gülkada Akun. Jopt redaktoru Alanur Musa. Tağı da köp mazmondardı uktuñuzdar je körgüñüzdör kelse, Solusho teñ abonenttер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинен ырлардан угасыздар.

O dairalar arasında bayhuj olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

0: Ürümçüge tike uçuşu ava jol deneyesi açılıp, Şinjandın özöktü şaar tegeregin aştaştırgan ava jol kattamındakı ötüktü toruktadı.
1: Bayılı 1-ci aydan 6-ci ayğa çeyin Burul Tokoy odanından balık karmo jalpım ölçörü 2952 tonnağa jetken. Mamleket boyunca 10 çoğun içki kurga tattı su gölünün bir qatarı. Ülüngür gölünde 23 türde özgüçü muzdaq su balık türü jaşaydı. 7-ci aydan beri saz gök baş balığın karmonun altın mezgiline girdi.
0: 7-ci aydın 18-ci gün 2026 Şinjan Tunguş Gezekti Jüngo'nun Bat Şuyudu atındağı Çalpı Cıldızlar Ulaq Tartu Jarışı Uruçat Oğudanının Manas Bakçası At Bayge Maydanında başlandı. Büt rayondun 11 öküldür komandası 147 Çavandiz Keskin Taymaşka düşüdü.
1: Ürümçü şaharının toluksuz orto oku dengel sınosunun nomor çeki 7-ci aydın 22-ci günü saat 14-tö jarıyalanat. 7-ci aydın 23-ci günü saat 18-de 1-ci Türkümdök adattakı toluk orto mektepterge kabuldoo natıjasın tordo tekşerip körü sistemasi açılat. 1-ci Türkümdök adattakı toluk orto mektepke kabuldanbay kalgan sınoo berüüçülör 2-ci Türkümdökü 3-ci Türkümdök adattakı toluk orto mektepke kabuldoo maalımatına ulanduu köngül bursa bolot. Эми бүт Шинжанда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 26-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн үйөл жүрөт. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 18-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 26-дан 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, Çığış tündükten 3 bal jel jürüt. Kuljada gün açık bolup ardınan ala buluttanat, abanın temperaturası 25-ten 40 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, çığıştan 3 bal jel jürüt. Bortalada az mülçördö jaan jaap ardınan açılat, abanın temperaturası 24-ten 39 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, batıştan 3 bal jel jürüt. Karamayda gün ala buluttanat, abanın temperaturası 26-dan 42 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, Batış tündükten 3 bal jel jürüt. Köytünde gün açık bolot, abanın temperaturası 22'den 39 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, batış tüştükten 3 bal jel jürüt. Da gün açık bolot, abanın temperaturası 26'dan 42 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, tüştükten 3 bal jel jürüt. Sancıda gün açık bolot, abanın temperaturası 26'dan 41 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, batış tüştükten 3 bal jel jürüt. Qomulda gün ala buluttanıp ardından açılat, abanın temperaturası 25'ten 38 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, tündükten 3-4 balı şamal çıgat, ardından 3 balga özgürüt. Turpanda gün açık bolot, abanın temperaturası 33'ten 45 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, tündükten 3-4 balı şamal çıgat. Korlada gün açık bolot, abanın temperaturası 27'den 39 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, tündükten 3 balı jel jürüt. Aksu'da açık bolup ardınan ala buluttanat, abanın temperaturası 27'den 41 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, çıgış tündükten 3 bal jel jürüt. Artışta gün ala buluttanat, abanın temperaturası 26'dan 40 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, tündükten 3 bal jel jürüt. Aşkarda gün açık bolot, abanın temperaturası 24'ten 42 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, çıgıştan 3 bal jel jürüt. Хотенде күн ачык болот. Абанын температурасы 26'dan 41 Celsius градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 бал жел жүрөт. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Аптымежит Муса, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Гүлнар Аптырасул. Бакылоочу Роза Кызайбек, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын, жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сулуу Шотинг абонеттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырлардан угасыздар.

Şinjang Radio Televizya Stansiyası Sılışı Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Turmush adatı dağı kan aylanuğa taasir görsötöt. Kandın kıymıldatkıç küçü normal. Şıdır jürsö kan tavırlar soğuk bolot. Turmush arkasında tömendöki bir kança tüyüngö baykas kılıu gerek. Birinci, tamaktı tepetengdeştirü. Karaştık, jaşıl jalbıraktu jaşılça jana mömülördü gövrek jeş. Hayvanattın içki müçölörü jana semiz et az jeş. Maylu, mayda pişirilgan azıktıtardı jegenge çek koyuğu gerek. Kuğurma kuğurgan da hayvanat mayın az iştetü. Ar günü maydı 25-30 gramga çeyin tizgündü. Tuz kavuldu mülçörü ar günü 5 gramdan aşıp ketpestigi gerek. Ekinci, tameki taştu araka çek koyu. Tamekide kança min türdü ziyan duzat bar olup kan tamreşki betin jarakattandıratçına ar

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga siñip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne şengen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orgup turgan jumgo Şenjandı körsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptüge mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

soğuk daireler arasında bayhuc olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan maselelerge jol görsötüp, cumuşka orundaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, köptögö mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Uzun mönet kanaylanısı jakşı bolbosa tömendikdeyi açık belgiler görülöt. Birinci, but koldor muzdo uyuşu ooru. Eger uzun olturganda but je butmancaları kuyuşu boruyt. Jol jürgünde joonsan şirak je kuyruğu oruyt. Esalgandan kiyin ooru jogulot. But kol temperaturası denenin başka bölüktörünün temperaturasından tömen bolot. Ekinci, kan basımı tömen bolu. Üçüncü, jaravozu aygısı akırın bolup terige pigment olturşat. Törtüncü, şaldıro, muzdak terçigu, öngü sargaru, sidigaz bolu. Ayrıkça kıymıldan kiyin oorloşu. Beşinci, kursak kövü, tavite tartpo, baş aylanu, jürek salu, köp tüşkörü, uykusuzluk siyaktu masiller görülöt. Kan aylanu, jöndömün jakşılonun en jönökü ayargası hareket kılu. Hareket kılganda jürektün jirilusu ansayın güçtü bolup çıkargan kan mölçörü követ. Oşonu menen birge, bolçuñdardın kısır oludagı venadakı kandardın kaytusuna jardan berip, büttenedeki kan aylanunu önümdü ilgeri süröt. Tömöndökü 5 hareketti sunuştaybız. Ayrıkça uzun oltura turgan je katı hareket kılганга болбой турган кишилер тобуна шай келет. Биринчи, белин созу. Белин созгондо адам денесинин көкүрөк боштугу мүчөлөрү жүрөк өпкөнү кысып, жүрөктүн толук аракет кылуусуна пайдалуу болгон сайын көп кычкыл тек менен аргайсыл тикам мүчөлөрүн камдайт. Ошону менен бирге, жогорку дене аракеттенип алган сайын көп кычкыл текти чоң кан мээни камдап, кишини сергек, рахат сезиндирет. Аргасы денени мүмкүндүктүн барынча эркин кармоо. Бут колун түз созу. Büt denedeki bulçuñdar küçöşü gerek. Sozgondo mümkündüktün barınça tınık aluu. Es alganda büt denedeki bulçuñdardı boş koyu verip, mümkündüktün barınça tınık aluusu gerek. Hareket ötö güçtüü, ötö alsız bolup kesse bolboyt. Ayrıkça tegindele bel omurtka aralık taksası böltöyüp çıgı orusu bar kişiler, uzun olturgandan kiyin kütüsüz belin sozup, bel omurtkarsın artına bassa nerp tamırı je, oor özgörüşü bar bolgon tikandardı düylüktürüp oorabanın oorloştürüp jiberet. Ekinçe, jambaş buttu jeñil uruu. Bularga jambaş buttakı kan jel aylanı joldorunun jüyündörün düylüktürüp kan aylanısın ilgeri süröt. Argası, ordunda turup eki kolunuz menen jambaşıñızdan şirağıñızga çeyin akırın jeñil uruñuz. Ar jolunda bol jol menen 5 minut. Denedeki bir bölük orun azıraq ısıganda hareket ölçömdü bolgon bolot. Üçüncü, kursak menen tınık aluu. Kursak menen tınık aluu teren katmardakı limfa korulmasın düylüktürüp dene tikandarı jana kandagı azıktık zattar jana metabolizm gereksiz zattarının jötkölüşün ilgeri süröt. Аргасы мурунда тынык алып курсак бөлүгүнүн көп чыкканын, көкүрөгүнүн кыймылдабаганын сезүнү. Ооз менен тынык алганда курсак бөлүгү табигый абалда ичине жыйылуу. Ар күнү 2-3 жолу, ар жолунда 5 мүнөт машык кылуу керек. Бышык үйрөнгөндөн кийин жол жүргөндө, имаратка чыкканда колдонууга болот. 4. Тизеленип олтуруу.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırıp, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.